0: am your sin. I'm a pray wuni
1: wuni afa
0: omega omega
1: udiri asasi
0: asasi.

Ghana bamuo. Hey, Sania na semtia. Woni atanio. Adu wuso. Wabaya wusa. Wakana bamu. Hey, Sania na semtio. Woni atanio. Hey. Wabaya wusa. I want your name.